0: 在乌鲁木齐打工，也没能赚上什么钱，但即使赚不上钱，还是愿意在那个城市里待着。乌鲁木齐总是那么大，有那么多的人，走在街上，无数种生活的可能性纷至沓来，简直想要展开双臂走。
1: 大叔，要把所有的金属制品拿出来，铁的、银的，会说普通话吗？
2: 啊，在上面在把里头的银的装进去。来，可以办吗？Ağayı bakın alıp yürüge bulmaydı. Olsun da kastak fikiriz.
3: Doğuzdan kalatın baldım ben.
2: Ağayı bilgilemeye boyusunuz.
3: Ne, kazı yürümesin kalmaydı mı?
2: Bilgilemeye boyusunuz gerek.
4: Bizim turumuzdan daha kayırlık görgün yok.
2: Ağayı, maşina yola şahatın buldu.
5: Çevam burasın da yukarı kaşı çepkala. Vuruşuna baratın çalışlar bilet eksertimiz
6: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买，真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写得差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
7: 干嘛？还给我！
6: 我，哎，啊，你连高中都没毕业啊？
7: 给我！
6: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
7: 给我！
8: 这，啊，
9: 怎么回事？干什么呢你？
8: 走，哎，蔡总，你赶紧让他走人。
10: 到底是咋把钱给人家呀？
8: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
10: 这小姑娘外面打工不容易，你一个经理，你跟她计较什么？
8: 谁容易？谁打工容易？
10: 没不容易，人也不容易。到底给不给？
8: 就300。啊，爱要不要？来来来，走。
10: 嗯，行为人行为。

0: 这里有充满多巴胺的美感。
1: 不烧温度的温柔，
2: 大叔要把所有的金属制品拿出来，铁的银的，会说普通话吗？
3: Bakınız var mı?
4: 前往波尔津的旅客开始检票了。
3: Ağay, bakın alıp yürüge bulmaydı. Osunda tastak fikiniz.
5: Doğuzdan kalatın boldum var.
3: Ağay, bilgilemeye boysunuz.
5: Niye kazı yürümesin bulmaydı mı?
3: Bilgilemeye boysunuz gerek.
6: Bizim turumuzdan daha kayarlık görgün yok.
3: Ağay, maşina yola şahatın boldu.
4: 前往波尔津的旅客开始检票了。
7: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买，真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写得差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
8: 干嘛？还给我。
7: 不。哎，哎，你连高中都没毕业啊？
8: 给我。
7: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
8: 给我。
9: 这。
8: 啊。
10: 怎么回事？干什么来了？
11: 走，哎，蔡总，
10: 你赶紧让他走人。
12: 到底是咋把钱给人家呀？
10: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
12: 这小姑娘外面打工不容易，你一个经理，你跟她计较什么？
10: 谁容易？谁打工容易？
12: 没不容易，人也不容易。到底给不给？
10: 就300，啊，爱要不要？赶紧拿走。
12: 谁为人谁为？

0: 在迅速压车呢。
1: Bildim buldu. Kulağında öyle bir tal ağacı var.
2: Şimdi Guriye, Noel 加入你的小队了。在县道上呢，给他家人说一下啊。
3: Rahmet.
0: 往前走，往前走。